Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Selemi kapıldı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

etkinlik otobüsü yine İstanbul'da olacak bu sabah. İlerleyen dakikalarda otobüsün lokasyonunu duyuracağım. Ve yine otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisine 10 bin lira değerindeki hediye çeklerimizden birini takdim edeceğiz. Otobüsün lokasyonu evet yayın içinde herhangi bir zamanda sürpriz bir şekilde duyuruyorum. Ama şifreyi söyleyebilirim. Bu sabahki şifremiz Rumeli Hisarı olacak. Şimdiden herkese iyi şanslar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım ve Perşembe sabahınıza eşlik edeceğim. Hadi başlayalım.

0: etti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın

0: şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

23 Eylül 2026 Perşembe bugün. Eylül'de yaz sıcakları hiç çekinmiyor gerçekten. Yani benimki güneşi hiç sevmemek bu arada. Yani ben Londra havası seviyorum, Kuzey Avrupa seviyorum. Ama Eylül'de de bir sonbahara giriş yapmayı insan istiyor. Tabii benim dememle olmuyor ama komşu öyle bir şey söylemiş. Sıcaklara İstanbul'da bir gün ara veriyoruz. İstanbul'da bugün de gökyüzü açık ve hava sıcaklığı yine 29-31 dereceler aralığında. Ama yarın gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Beklenti olması bile şahane bence. Şimdiden nefes aldığımı hissettim. Elif Buse Doğan'la devam edelim Perşembe sabahına. Yangın yeri şimdi Kral Pop'ta.

Eylül 2026 Perşembe bugün Filenin Sultanları yarı final yoluna çıkıyor bu akşam biliyorsunuz. Hamile kadın voleybol takımımızın Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadelesi devam ediyor ve son 16 playoff turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenmişlerdi. Çeyrek final eşleşmesinin diğer ayağında da Almanya ile Belçika karşılaşmıştı. Bu maçı da Almanya 3-2 kazanınca Filenin Sultanları Almanya ile karşı karşıya kaldı. Maç bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20'de başlıyor. Şimdiden Hamile kadın voleybol takımımıza başarılar diliyoruz. Kral Pop burası.

0: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com. Logo yazın.

0: TRT. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Televizyon deyince vatan.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: Radyomuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.

0: TR'de. Pop, pop, kral
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Malum şehre dönüş başladı, okul hazırlıkları başladı. Kimi okullar 7 Eylül'de, kimisi 14 Eylül'de açılıyor. Eylül'ü ne kadar romantize edersek edelim bir yandan da masraf ayıdır Eylül. Formalar küçülmüştür, kitap listeleri gelmiştir. Kadıköy'den ikinci el kitapların fiyatları sorulmaya başlanır. Kırtasiye desen illa yeni olacaktır. Ayakkabılar küçülmüştür, sen hala Eylül sonbahar diye ayı romantize etmeye çalışırsın. Sonra birden bankadan harcama bilgileriniz gelir. Geriye ne Eylül kalır ne sonbahar. İyi haber, bunu da atlatacağız, bu da geçecek. Kötü haber, zaman çok hızlı akıyor, bunu da atlatacağız, evet bu da geçecek. Her türlü o masraflar yapılacak. Bakın Eylül'de geçecek özetle. Kolaylıklar diliyorum herkese, tüm velilere.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Önce Akdeniz, şimdi de Marmara. Girne açıklarında batan geminin ardından dün de Silivri açıklarında bir yük gemisi battı. Asu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi içindeki 10 mürettebatla dakikalar içinde battı. Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

0: Girne açıklarında batan geminin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi. Faciada hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından dün bir gelişme daha oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin adım adım ilerlemekte olduğunu söyledi. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Washington ve Tahran arasında Temmuz ayından bu yana durgun seyreden saldırılar yeniden başladı. Amerikan Başkanı Trump saldırıların çok sürmeyeceğini ama İran'a yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 32, Antalya açık 35 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar Bichiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş transferinin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Gineli futbolcu Franculino Ju'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bu sabah da İstanbul'da biliyorsunuz. Az sonra otobüsün lokasyonu duyuracağım ve ilk gelen şansı Kral Pop dinleyicimize de 10 bin lira değerindeki hediye çeklerimizden birini takdim edeceğim. Şimdi önce şifremizi hatırlatmak istiyorum. Bu sabahki şifremiz Rumeli Hisarı ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü bugün bu sabah Uzunçayır'da. Uzunçayır metrobüs durağı çıkışı, otobüs durağı yanı Üsküdar yönünde. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Uzunçayır metrobüs durağı çıkışı, otobüs durağı yanı Üsküdar.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar FNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

Entelektüel influencer döneminde olduğumuzu herhalde herkes fark etti değil mi? Yazarlar ve edebiyat dünyaca ünlü markaların daha fazla kadrajında. Son yıllarda lüks moda markaları edebiyat buluşmaları düzenliyor. Bazı markalar kitapları moda aksesuarına dönüştürüyor. Dünyaca ünlü isimlerin kitap kulüpleri var. Sebep yüzeysellikten ve sığlıktan, sürekli sağa aşağı yukarı kaydırılan teknolojik içeriklerden duyulan yorgunluk, kültürel derinlikle sanatla bilgi ve bağ kurma ihtiyacı duymaya başladı insanlar. Ve bunun için özel platformlar da olmaya başladı. BookTok, Bookstagram bunlardan bazıları. Yayıncılar bu platformlardan yeni isimleri keşfediyor. Kitap severler, okur severler bu platformlardan yayınları takip ediyor. Yani kitaba, şiire, gerçek insana, özetle eskiye dönülmeye başlandı ve ben bundan çok hoşlanıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse Poetry Club'da zaten bu kültürün, bu alışkanlığın, bu geri dönüşün ürünlerinden biri. Ben şimdi kitap önerisinde bulunmak için bu girizgahı yapmıştım ama anonsun süresi doldu, artık bir dahaki anonsa.

Şahane diziler başlıyor. Hem televizyon ekranlarında hem dijital platformlarda Tuzlu Kahve başladı bile. Salı günü Star TV'de izleyiciyle buluştu biliyorsunuz. Nebahat Çehre ve Yasemin Ergin'e gibi isimleri uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına döndüren dizi ilk bölümüyle zirveye de yerleşti. Ve her salı Star TV'de Tuzlu Kahve izleyeceğiz bundan böyle. Dijitalde Guy Ritchie'nin 2019 yapımı aynı adlı filminden uyarlanan aksiyon komedi dizisi The Gentleman'ın ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Theo James'in başrolünde yer aldığı dizi bugün izleyiciyle buluşacak ve bayıldığım o Fransız dizisi Call My Agent, hatta Türkçe versiyonu da çekilmişti hatırlayın menajerimi ara ismiyle, çok da iyi bir işti. Call My Agent The Movie 10 Eylül'de yeni sezonuyla erişime açılacak. Mobland tabii ki Eylül'ü güzelleştiren, benim de sabırsızlıkla beklediğim o dizi ikinci sezonuyla 18 Eylül'de yayında. Semih Cenk ile devam edelim Perşembe sabahına. Çıkmaz bir sokakta şimdi Kral Pop'ta.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BB...

veya kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
6: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
13: İklimsa. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara, bankanın güzeli.
18: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: otobüsü bu sabah da İstanbul'daydı biliyorsunuz. Uzunçayır'da bekledik ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini ve ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisine de 10 bin lira değerindeki hediye çekimizi takdim ettik. Bu sabahın kazananı Emin Güvenlioğlu.
1: İsmim Emin Güvenlioğlu. İşe giderken arabada Kral Pop dinliyordum. Öykün anonsunu duydum. Uzunçayır metrobüs durağına geldim. Şifreyle hediye çekini aldım. Kral Pop ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Emin Güvenlioğlu'na. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Kral Pop Radyo biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Yarın Akom'un İstanbul için bir uyarısı var, unutmayın. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şahane bir haber. Şimdiden tadını çıkaralım bence bu haberin. Gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah cuma sabahı görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu birçok isim gözaltına alındı. Milliyet'le devam edelim. Manşete bakıyoruz. Marmara'da garip kaza. Silivri açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden

0: Biri 11 dakika içinde 10 kişilik mürettebatıyla batıp hiçbir iz bırakmadan yok oldu. Gemi ve mürettebatını aramak için 4 askeri gemi ve 1 İHA bölgeye gönderildi. Uzmanlar geminin ahşap unsurlarıyla batması ve deniz yüzeyinde başka bir unsur kalmamasını garipsediklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. TRT Haber'in manşeti, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası koalisyonu sarstı. NTV Haber portalında manşet. Girne faciası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından YDP hükümetten çekildi. Hürriyet'te de sürmanşet bu kez facia Marmara'da. Türkiye henüz Girne'deki gemi faciasının acısını yaşarken bir üzücü haber de Silivri açıklarından geldi. İki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 personeliyle battı. Batan gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Bir başka başlık yine Hürriyet'ten, savcı ifadeye çağırdı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek şüpheli sıfatıyla yarın ifade verecek. Gökçek'in ifade vermesine yol açan iddiayı gazeteci Murat Ağrel ortaya atmıştı. Bu haberle bağlantılı bir başlık Son Dakika Haber portalından. Melih Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gazeteci Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Gökçek, hukuka ve adalete olan inancımız tamdır dedi. Kaptan dikkat et üstümüze geliyorsun, Sabah gazetesinin manşeti, göz göre göre gelen gemi faciasından önceki son konuşma. Marmara Denizi'nde kimyasal taşıyan tankerin çarptığı kargo gemisi 11 dakika içinde battı. 9 mürettebatıyla denizde kaybolan Kaptan Yaşar Kayhan'ın rotasından çıkan tankeri bu sözlerle uyardığı ortaya çıktı deniliyor detaylarda. Hemen Sözcü gazetesinin manşetine geçelim. Gökçek örgütünü 4 kişi yönetiyor. Üst başlık Mansur Yavaş'ın avukatı suç duyurusunu Sözcü'ye anlattı. Avukat Nadi Türkaslan dilekçeye Gökçekler suç örgütünün şemasını eklediklerini belirtti. Örgütü 4 kişi birden yönetiyor. Suç örgütü sözünü bilerek kullandım dedi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Evet, hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz 2 saat sürecek. Birlikte yolculuk yapacağız, birlikte kahvaltı yapacağız. Çok güzel konularımız var, sohbetlerimiz var. Şarkılarım şahane. Yani anlayacağınız çok keyifli bir sabah Kral Pop Radyo'da sizleri bekliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2 saatlik yolculuğumuz başladı.

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Pop, pop, kral pop. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his... Tatil budur hissi.

0: deyince vatan.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Evlenmeye niyetim yok.
10: Bunlar çok zengin ha. Ve
11: Mehmet'imiz bekar.
12: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
13: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
14: Evleneceksin yani. 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
15: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Sabah saatlerinde birçoğumuz oldukça yüksek seviyede stres yaşıyor. İşe geç kalır mıyım? Ne giyeceğim? Ne yapacağım? Acele etmeliyim? Gibi düşünceler bizleri oldukça yoruyor. Eğer sabahın bu saatlerinde kendinizi çok daha iyi hissetmek istiyorsanız hayatınızı kolaylaştıracak bazı pratik bilgiler var. Mesela hava durumuna göre giyinin. Yoğun saatlerde yola biraz daha erken çıkın. Günün planını önceden yapın. Sabah stresini azaltabilmeniz için bir de kahve alın yanınıza. Ama bu arada kahve içmeden önce mutlaka bir bardak su için. Güne dengeli başlamak gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bu yüzden eğer planlı olursanız inanın bana sabahları hiçbir şekilde stres yaşamayacaksınız. Ben nasıl her sabah kalkıp yayınımın başına geçiyorum? Hiç de stres yapmıyorum. Çünkü çok erkenden yola çıkıyorum. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam.

olsa. Evet, teknoloji gündeminde neler oluyor? Yapay zeka uygulamaları, akıllı telefon güncellemeleri ve dijital güvenlik öne çıkıyor. Özellikle dijital güvenlik çok ama çok önemli. Çünkü uzmanlar telefon ve bilgisayarlarda güçlü ve farklı parolalar kullanılmasını, iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesini ve işletim sistemi güncellemelerinin geciktirilmemesini tavsiye ediyor. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin hızla yayılabildiğini de hatırlatmış olalım. Bir haberi okuduğunuzda hemen inanmayın. Önce kaynağını, tarihini ve resmi açıklamalarla doğrulanıp doğrulanmadığını mutlaka kontrol edin. Yapay zeka da yanlış bilgi verebiliyor, bunu unutmayın. Hatta öyle görseller paylaşıyor, öyle videolar paylaşıyor ki gerçek zannediyorsunuz. Kaynağını araştırıp bulmanız, doğrulamanız o haberin ne kadar güvenilir olup olmadığının size cevabını verecektir. Birçok insan inanıyor çünkü. Ama haklılar da, yapay zeka ile artık gerçeği ayırt etmek imkansız hale geldi. Dikkatli olmakta fayda var. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. En sevdiklerimizden biriyle devam ediyoruz. Poise, uyuyamadın değil mi?

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 1-10 Eylül tarihleri arasında Seçili TCL TV'lerde FİBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Eskişehir'den Burak'ın bir sorusu ilgimi çekti. Şöyle bir şey sormuş. Yapay zeka bir gün radyoda program sunabilir mi? Yoksa insan sesinin sıcaklığı her zaman farklı mı kalır? Burak şöyle söyleyeyim. Düşün, aslında bu soruyu sizlere sormak gerekiyor. Yapay zekayı mı radyoda dinlemek, duymak istersiniz? Yoksa benim gibi canlı canlı samimi bir programcı mı? Ben kesinlikle samimi bir programcıyı radyoda duymaktan keyif alırım. Şimdi ben size soruyorum o zaman. Benim programımda yapay zekayı mı tercih ederdiniz yoksa beni mi? Cevap.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile megakent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni saatte de devam ediyor. Evet, farkında olmadan ilk bir saati geride bırakmışız. Zaman ne kadar hızlı geçiyor, öyle değil mi? Bu saat içinde de çok sevdiğiniz şarkılarla ben Arzu Kaya sizlere eşlik etmeye devam edeceğim. Şimdi sırada Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin bir numarası var. Yani sizin seçtiğiniz, sizin en çok beğendiğiniz şarkı. Blok 3, Sebebi Yar.

petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Sizden gelen cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorum şöyleydi. Yapay zekayı mı bu programda tercih ederdiniz yoksa beni mi? Eskişehir'den sevgili Bülent yazmış. Arzu kusura bakma ama yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin ben gerçek bir insanın sesini tercih ederim. Çünkü radyoda sadece müzik değil samimiyetle dinliyoruz. Benim oyum kesinlikle senden yana. Teşekkürler. İstanbul'dan Melek. Bence yapay zeka bilgi vermek için çok güzel olabilir. Ama radyo programında insan sıcaklığı bambaşka. Senin canlı yayınındaki doğal tepkilerin, gülmen, bazen şaşırman, işte bunlar radyoyu güzel yapan şeyler. Ben seni tercih ederdim Arzu Kaya demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Emir. Ben ikisini de dinlemek isterdim ama sürekli bir seçim yapacak olsam kesinlikle canlı programcı derdim. Yapay zeka şarkıyı anons eder ama dinleyiciyle gerçek anlamda sohbet edemez gibi geliyor bana. Çok haklısınız. Beni tercih eden dinleyicilerime, sevgilerime selamlarımı gönderiyorum. Pekala, o zaman bu şarkıyı size armağan ediyorum. Çağla ve Doğu Svek işbirliğiyle Seni Düşündüm.

Türkiye genelinde sıcak hava devam ediyor. Bunaldınız mı sıcaklardan? Az kaldı. Artık sonbahar kendini gösterecek. Önümüzde de kış var. Yine kış geldiğinde yaz gelsin diyeceğiz hepimiz. Evet, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugünden itibaren

İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı 31 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de 35-37 derece arasında seyredecek. Antalya'da ise sıcaklıklar 36-38 derece civarında ölçülecek. Güneşli gökyüzü hafta boyunca etkisini koruyacak ama Cuma günü itibariyle her şey değişebilir. Meteorolojiden aldığımız son bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, yine çok sevdiğimiz bir isim konuğumuz Derya Ulu. Şımarık.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Getir büyük de şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Bir şey soracağım. Biz neyi unuttuk bu sabah? Evet, tarçınlı kahve içmeyi. Daha doğrusu ben hatırlatmayı unuttum. Nasıl bunu unuttum gerçekten inanamıyorum. Peki madem şimdi aklıma geldi, unutmayın, tarçınlı kahve içiyoruz. Hem sağlık açısından hem de güzel haberler alabilmemiz açısından güzel bir ritüel oluşturduk aramızda. Yayından sonra ben de tarçınlı kahvemi içeceğim. Siz de içmeyi ihmal etmeyin. Ve yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumdayım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Çünkü sürprizlerimizle her an yanınızda olabiliriz. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder.

0: Sigorta.com.tr, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidi Göz.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar Bichiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş transferinin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Gineli futbolcu Franculino Ju'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıza.

0: Radyo'nun sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: olan Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Eylül Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatta istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. İstanbul Tuzla'da bir depolama tesisinde yangın çıktı. Giderek yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deniz kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ila 1100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 9 şüpheli 8 gün daha tutuklu kalacak. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Bursa rüzgarlı 32, Antalya açık 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Nelson'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar Bichiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Beşiktaş transferinin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Trabzonspor bir transfer daha yaptı. Gineli futbolcu Franculino Ju'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak, maç saat 19'da.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Mutfaktan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenler.

0: Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
1: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Evlenmeye niyetim yok.
9: Bunlar çok zengin ha. Ve
10: Mehmet'iniz bekar.
11: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
8: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
11: Evleneceksin yani.
12: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
13: Yeni dizi Tuzlu Kahve

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle

0: ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Aktağ renklerine bağladı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya'yla bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatıyla birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında Alsu adlı geminin 6 personeli adliyeye sevk edildi. 3 personel ise serbest bırakıldı. Girne'deki gemi faciasındaysa hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 9 şüpheli 8 gün daha tutuklu kalacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 34, Bursa rüzgarlı 30, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
4: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

3 Eylül ve Perşembe günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla başladı yayınımız. Herkese merhaba. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Hemen açılışla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu aktaracağım. Şifreyi paylaşacağım ve bir dinleyicimize daha sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeki kazandırmış olacağız. Bugün İstanbul Kavacık Köprüsü'ndeyiz. Kadıköy yönünde otobüs durağı yanında Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz ilk ulaşan dinleyicimiz. Çırağan Sarayı şifresini söyleyerek Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzden sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanacak. İyi şanslar, herkese merhaba.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
12: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
13: Hepsi burada.

0: Fırsatını kaçırma.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

Yeni saat ve program açılışıyla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün şu anki lokasyonunu ve şifremizi paylaştık. Birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını da yayınlıyor olacağız. 3 Eylül ve Perşembe günündeyiz. Yeni haftayla birlikte Ağustos ayını uğurladık, Eylül ayını karşıladık. Ve Eylül'ün ilk günlerinde Perşembe öğleden sonrası akşamına ilerliyor zaman. Haftanın yorgunluğuyla başladığımız günün keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, dinlenebileceğiniz şarkılarıyla öğleden sonrasını yaşamaya devam ediyoruz. Sibel Can ve APO Kıyamam dinleyelim. Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

26 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak. Yolumuza devam ediyoruz. Çeyrek final mücadelesinde filenin sultanlarına, gururumuz filenin sultanlarına başarılar dileyelim. Yolunuz açık olsun. Her zaman gururla sizi takip etmeye ve coşkuyla galibiyetlerinizi kutlamaya devam ediyoruz. Bu arada Pota'nın perileri de Dünya Kupası'nda Belçika karşısında 2026 Dünya Kupası C grubu İlk maçı yarın Berlin'de saat 18.30'da Belçika ile oynanacak. Pota'nın perilerine de Dünya Kupası yolunda başarılar dileyelim. Gönlümüz, kalbimiz onlarla. Spordan konu açılmışken Süper Lig yarın başlıyor. Dördüncü hafta karşılaşmaları ve açılış Başakşehir Galatasaray karşılaşması saat 20'de. Ayrıca hafta sonu cumartesi akşam 20'de önemli bir derbi var. Yılın ilk derbisi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi olacak. Kral Pop Radyo'da Burak Bulut'la Ah Be Manolya dinleyelim.

0: Reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bugünkü yayının startıyla birlikte Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün İstanbul'daki yeni lokasyonunu paylaştım. Ayrıca hemen sonrasında da şifremizi aktardım. Etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan ve Çırağan Sarayı şifresini aktaran ve bugün bizden sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanan dinleyicimiz.
1: Adım Sayın İşli. Kral Pop'a dinliyorum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Kral Pop'a çok teşekkür ediyorum. Saygılar.
0: Tebrik ediyoruz dinleyicimizi. Teşekkür ediyoruz katıldığı için. Yarın Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle İstanbul'da her an karşınıza çıkabiliriz ve sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Şimdi Pop'un kralında Sammy Cenk çıkmaz bir sokakta var.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Sana

246. günü ve 3 Eylül Kral Pop Radyo'da Perşembe şarkıları en iyileriyle devam ediyor. Bu arada bizden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kralmüzik.com.tr'de tüm listelerimiz güncellendi. Yeni haftayla birlikte detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Yeni müzik haberlerimiz var. Yeni gelişmeler, müzik endüstrisinde ne oluyor, ne bitiyor detaylarıyla göz atabilirsiniz. Yeni projeler ve bize özel içeriklerimiz var. Geçmişten bugüne, özellikle Kral Müzik ödülleri gibi geçmişe bir yolculuk, müziğin seyrini, o dönemin anılarını yad etme anlamında keyifli anlar yaşanabilir. Kral Pop Radyo'da şimdi ise biz Nefesle Sana Düşüyorum paylaşacağız ve 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız devrede. Ulaştırmak istediğiniz mesajlarınıza birazdan yer vereceğiz.

0: Akses 25 yaşında.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil

0: Twitter'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya, Lenovo IdeaTab 2

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gönderilen ilk mesaj Sevgi'den geldi. Manisa'dan. Kendi çapımda müzikle uğraşıyorum. Bir hobi olarak başladı. Umarım gelecekte şarkılarımı Kral Pop'ta dinlerim diye gönderdi. Umarız. Biz de temenni ederiz. Yolun açık olsun diyeyim şimdiden ayrıca. Okan İstanbul'dan kafede dinliyoruz. Mesajı duyunca yazmak istedim. Burcu, Melis ve İrfan ve ben Okan, herkese selamlar. Aylin Konya'dan, canım eşim Erdinç 40 yaşında artık ve birlikte 10. yılımız. Seni çok seviyorum her şeyim. İyi ki doğdun mesajını gönderdi. Erdinç'in doğum gününü biz de kutlayalım. Buse Antalya'dan, iş yerinde sizi dinliyoruz. Nokta nokta araç kiralama diyeyim. İsim söyleyemiyoruz. Ofisindeki iş arkadaşlarıma ve canım Elif'e diye gönderdiği mesajı. Kolaylıklar diliyorum size de, tüm çalışanlara. Kral Pop Radyo'da 3 Eylül ve Perşembe şarkıları Sefo Demet Akalın Yerinde Dur'la devam ediyor.

Her ay bir önceki ayın verileri yeni ayın ilk birkaç gününde açıklanıyor. Ağustos ayı verileri de paylaşılmış oldu. Aylık enflasyon %1.84 açıklandı. Yıllık enflasyon ise %31.51 olarak belirlendi. Yıllık bakıldığında ise en yüksek fiyat artışı eğitimdeki oran biraz düşmüştü.

etmesine rağmen %53.44. Hemen ardında sağlık 43.46, konut gideri de 3. sırada 39.77 ile. İlk üçü eğitim, sağlık ve konut gideri karşılıyor özet haliyle. Poizi Uyuyamadın Değil Mi dinleyelim ve Kral Pop Radyo'da en sevdiğimiz şarkılara devam edelim.

0: Reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Getir büyükte şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Temposu, koşuşturması, Eylül ayının ilk günleri 3 Eylül ve Perşembe öğleden sonrası akşamına doğru ilerliyoruz. Kimilerimiz için mesai saati son dakikaları ya da kimilerimiz eve dönüş yolculuğunda. Özellikle trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, stressiz bir yolculuk olması temennisiyle ayrıca herkese iyi çalışmalar bugün için. Perşembe akşamına harika enerjisiyle, keyifli şarkılarıyla Bay J birazdan eşlik edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da Cuma şarkılarıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Akdağ renklerine bağladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı final biletini arıyor. Ay Yıldızlı ekip grupta yendiği Almanya ile bu kez çeyrek finalde karşılaşacak. Maç saat 19'da.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde sağanak yağış görülüyor. Şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Trakya ile mega kent İstanbul için de bir uyarı yapalım. Sıcak hava bir gün ara verecek. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak beklentisi var. Yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de rüzgar bugün hızını artırabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri

0: gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyoda Bay J zamanı ve işimin başında temiz ama kırık kalbimle yine sizleri hayatım dediğim dramla güldürmeye çalışacağım. Hepimize iyi şanslar diliyorum. Hadi bakalım. Aslında ben bu medyada işe muhabirlikle başladım ama benim gibi tipler barınamıyor haber merkezlerinde.

Dolayısıyla Körfez ülkelerindeki gerginliğin piyasalara yansıması gibi bir şey olmaz ki. Vuh diye bir ses çıkar be. Vuh! Arabam 2009 model. Ayı gibi benzin yakıyor zaten. Ha barane. Vuh! Kardeş kardeş. Dış kiheler dış amane. Evet, petrol gündemini de Bahçeli'den aldık. Avrupa Birliği sürecindeyse... Ben dünyanın sonunun nükleer savaşla olacağını düşünüyordum hep. Çünkü bize hep öyle söylediler. Nükleer bir savaşın ardından dünya çöle dönecek, hepimiz mahvolacağız falan gibi. Ancak ne kadar çok fazla ülkede nükleer bomba olsa da atmıyor bunları. Hiçbiri atmıyor. Sürekli tehdit var. Bak atarım ha. He. Bak yakarım ortalığı. Atan yok. Amerika dışında onlar attı zamanında. Şimdi de şey kafası yaşıyorlar. Sakın bak bizi tiksiz etme bak. Çok ileri gitmişiz. Nükleer bombanız varsa saldırırız. Kapatın laboratuvarlarınızı. Biz attık ama bir susmaları gerekmiyor mu? Yani bir noktada yani dünya tarihinde tek nükleer bomba atanlar olarak bakın Nagasaki ve Hiroşima bombalamalarının ardından o kadar ciddi bir ders aldık ki insanlık olarak. Şu anda dünyada 12.500 tane nükleer füze başlığı var. Nasıl ders almışız? Nasıl ders? 12.500 nükleer füze başlığı. %87'si de Rusya ve Amerika'da. %87'si. Yapay zekaya sordum. Hayırdır 12.000 nükleer bomba ne? Birkaç tanesi dünyayı zaten mahvetmez mi diye. Evet dedi evet. Caydırıcılık maksadıyla tutuluyormuş. He o zaman olur. O zaman olur. Türkiye'de de var mı Bahçe? Var. 20-30 tane var Adana'da. Amerika'nınmış. Mış da mış. Ben kira evinde istediğim yere çivi çakıyorum. Araba kiralıyorum, hor kullanıyorum. El alemin bombasını çiçi yerim kral. Allah korusun. Bak yapay zeka diyor ki sırf Hindistan'la Pakistan mesela birbirine nükleer bombalar atsa dünyadaki ekolojik denge bozulur, aç kalırız, iklim değişir, geri dönüşü olmayan bir felaket yaşanır diyor. Yani öyle bir şey ki dünyanın bir ucunda bile olsa iki ülke birbirine bomba atıyor. Ben Bodrum'da markete gidip abi domates kaç para diyorum, domates yok. Niye? İki ülke nükleer kavga etti. Oğlum benim bu savaşla ne alakam var? Bir tezde mangal yakmak istiyorum ben. Bu yüzden işte sürekli bir bir tatlışlık, bir arabuluculuk lazım. Bir ortamı yumuşatacak bir şeyler. Yok kankası yok öyle demek istemedi. Yok. Çok seviyor seni aslında. Bak şimdi sen yanlış anladın. O füze sana değil ya havaya doğru attı. Rüzgar çevirdi onu. Sen de hemen alındın. Adamın niyeti kötüydü. Biraz asabı bozuk. Aa, birbirinizi kırmayın. İkiniz de çok değerlisiniz. Çok kıymetli. Biraz ailenin babacan dayısı gibi yaklaşmam lazım. Hafif de paylamalı. Sen bir kere onun füzesini niye görünce hemen füze atıyorsun? Bir nefes al, bir düşü, ondan sonra konu. 50 defa demedik mi sinirliyken kavga etmeyeceğiz diye, demedik mi sabaha bekleyeceğiz diye. Kral Pop Radyo'da Bahçe konuşuyor. Barış için geldim ama dur bakalım akşam bize neler getirecek. Hadi bakalım.

0: dikkatini çekecek.
1: Reklam.
2: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Logo yazılımı.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodeastexpo.com.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba

0: istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Alo milletim, ben Bahçe, Kral Pop Radyo'da canlı yayındayım. Teknolojik bir harika şu anda dinlediğiniz. Yani Bodrum'da evimdeki mütevazi bir odadan yapıyorum yayını ve dünyanın her yerinde dinleniyor. Ve gerçekten dinleniyor. Bak yurt dışından çok mesaj geliyor bana, biliyor musunuz? İşte Bahçe buraya kaçtık, yine senden kurtulamadık falan. Öyle. Bali'ye taşındık mutlu oluruz diye. Geldik Türk bir pastanenin önünden geçerken sen içeriden senin sesin geliyordu. Şimdi uzayların beni almasını bekliyorum. Allah'ım beni yanına al gibi. Ya şaka ya. Beni herkes çok sever. Niye biliyor musun? Çünkü yalancı değilim. Bak bu dobralığım ve patavatsızlığım yüzünden üçüncü evliliğimdeyim ben, biliyor musun? Gerçekten bana güvenebilirsiniz. Yalan söylemem gereken yerlerde. Doğruyu söylediğim için başım hep belaya girdi. Bir tek bu yayında başım belaya girmedi. Çok ince hesap yaparak konuşuyorum. Yani RTÜK kurallarını çok iyi okudum. Öyle. Ama hiçbir şey için çok geç değil. Hadi riskli bir konu konuşalım. Haydi. Ya yalan bana yakışmıyor. Yalan bana çok gereksiz geliyor. Neyse o olsun, yani birinin kalbini kırmayayım diye hiç söyleyemem yalan filan yani. Mesela bütün kadınlar güzeldir ya. Ya kral, bu fani hayatın da bir sonu var. Kolpa yapmanın da bir ayarı var yani. Bütün kadınlar güzeldir. Olabilir yani, hiç evden çıkmayıp bütün gün sosyal medyadan sadece güzellik yarışmalarını izleyen biriyseniz. Bütün kadınlar güzel. Bütün gelinler güzeldir. Ya hayır ya. Bir kere gelini bırak. Anormal çirkin gelinlikler var. Yani güzeli çirkin yapar. Yani bir insan sırf... Bakın bir insan sırf saçlarını yaptırdı, tırnak ve kirpik taktırdı, güzel bir kıyafet giydi, 8 kilo verdi diye güzel olmaz. Bu mantıkla o zaman aynalarını bana yap, benim de güzel olmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de arkadaşlar bak, yabancı yok, şunu da konuşalım mı?

8.2 milyar insan yaşıyoruz dünyada. Nereden baksanız 7.5 milyarımız filan son derece çirkin. Bakın etrafınıza. İlk gördüğünüz 10 insandan kaçıyla evlenirdiniz? Nasıl, zengin olanla mı? Abi burada mantık hatası yok. Bunu kabul edebilirim. Burada problem yok. Şimdi mesela beni şu anda dinleyen 4 milyon kişi olduğunu varsayalım. Sadece 100 tanesi filan güzeldir. Ve tam şu anda beni dinleyen hemen hemen herkes benden bahsediyor diye. Şimdi evet. Diyebilirsiniz ki... Bay J, güzellik görecelidir. Yok efendim, güzellik bakanın gözündedir. Eyvallah, yalanlara devam. Tamam. Bir konu daha aydınlatmaya çalışayım size. Hani bazen rock konserine, pop müzik konserine gidersiniz. Şarkıcı sahneye çıkar. Şarkıları onunla birlikte söylediğiniz için çok güzelsiniz diye bari yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yani aslında... Yani ne tür bir ortamda olduğunuz da önemli. Yani duruma göre güzelleşip çirkinleşiyoruz. Da biraz izah etmeye çalışayım. Mesela Hande Erçel. Nereye giderse gitsin, hangi ortama girerse girsin, 10 üzerinden 10 numara 5 yıldız. Ben de onun olduğu her ortamda 5'i geçemem. Anladın? Ama diyelim mesela toplantı için iş arkadaşlarımla şirkette buluştuk. Aniden 8 oluyorum ben. 10 üzerinden 8 oluyor. İsimden bile anlıyorum ben güzelliği, biliyor musunuz mesela? Bir yerde çalışıyorsun, iki çalışma arkadaşım var. Biri Hürdüvane Hanım, diğeri Sibel. Sizce hangisi daha çekici bir kadın? Mesela Sibel tabii ki. Neden? Çünkü Hürdüvaneleri 1945'ten beri üretmiyorlar artık. O yıl kapandı üretim bandı. Sibel otomatik olarak, yani gözünün önüne direkt bakımlı, fönlü saçları olan, işinde gücünde, muhtemelen 30'larında 40'larında modern ve çekici bir kadın gelir. Sibel ismiyle flört edebilirsin, akşam yemeğine çıkabilirsin. Hürdüvane... İsmi duyduğun anda çekicilikten ziyade böyle örme hırka, sedefli oje, tansiyon aleti, elinde gün tabağıyla gezen 85 yaşında bir teyze. Hürdüvane ile flört edemezsin. Hürdüvane sana gelir, der ki evladım senin kısmetini bağlamışlar, gel kurşun dökelim. Böyle. Bunları aklınızda tutun derim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J'yi dinliyorsunuz.

Bodrum'da yaşıyorum. Yayınlarımı da buradan yapıyorum. Size bugün burada hava 112 derece santigrat civarı. Sürekli ambulans sesi duyuyorum birkaç gündür. Ben anlamıyorum. Neden insanlar bu kadar sıcakta sokağa çıkıyorlar? Yani ne bileyim, atıyorum Dua Lipa gelip giyinmeme yardım eder misin Bahçe diye çağırmış falan olacak da. Yani 55

0: yaşımda bu havada dışarı çıkacaksam ölümümün bir anlamı olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dua Lipa gibi. Böyle. Aşk da yaşanmaz ki bu sıcakta. Taze tap taze bir aşk. İlk öpücük geliyor. Önce alındaki terler intikal ediyordu da.
1: Tuzlu.
0: Arkadaşlar yaz aşkları için çok zaman kalmadı. Bak kışa kalırsanız yaz gibi olmaz. Şimdi böyle tutkulu bronz tenli güneşten enerji kapmış bir ilişki olmaz kışın. Soğuk ilişki olur. Ha, büyük ihtimalle ikisinden de ayrılacaksınız. Öyle de bir durum var. Yaz kış fark etmez. İlişkilerin ömrü çok kısaldı maalesef millet. Peki var mı aranızda aşık olan? Ha? Şimdi zaman zaman dinleyicilerimi böyle zor durumlarda bırakabiliyorum. Misal kızla adam arabada gidiyor. Beni dinleyenler kız evet diye bağırıyor. Adamdan ses yok. Kızı duyuyor evet dediğini panikle. Evet evet aşk değil mi? Woo! Süper bir aşk hem de. Sayın seyirciler, Bay J adlı lanet olası sunucunun makus anonsunun ardından ülkede 26 bin trajik ayrılık yaşandı. Birbirlerine olan duygularından habersiz mutlu beraberlikler yaşayan 26 bin çift suratlarına tokat gibi çarpan gerçek sarsılıp silkinip yeni heyecanlara yelken açmaya karar verdi. Hatta şu anda arabada birlikte giden çiftlerden bir tanesi büyük ihtimalle içinden şey diye geçiriyordur. Bu konuyu kapatması için şu anda Bay J'ye 1 milyon lira ödemeye hazır. Bunu bir gelir kaynağı yapmam lazımdı zamanında. Birçok çift uzun ilişki yaşamamış, hep kısa tutan çiftler bu işin romantizmle alakalı olduğunu düşünüyor. Uzun ilişkide romantizm biter kanka. Biter. Başka bir şeyler daha olması gerekiyor. Ben kimseye 7. senemde evde yere gül yaprakları döküp mum yakmam. Enough is enough brother. Ha? Enough is enough bro. Uzun süreli ilişki farklı bir şey. Yani romantizm diyebilir misiniz mesela bu vereceğim örneğe? Yere düştüğün zaman seni hastaneye götürecek biri var ya. O. Yoksa çiçek almış sana ne alaka? Çiçek tarlaları çürüdü ilk 3 yılınızda. Yeter de. Ben evime inanılmaz ses izolasyonu yaptırdım. Banyoda düşsem imdat yardım edin. Kimse gelmez duyan olmaz. Bu yüzden asla boşanmam karımla. Asla. Hadi boşandım. Hiç ara vermem. Zaten Melisa hızlı aramada bir numarada telefon bekliyor bana. Telefonun başına bekliyor evet. Kral Pop Radyo burası. Lütfen beni dinleyin, yaptıklarımı yapmayın. Sormasın.

0: Mesut'un sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

0: Özel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Amarok'la

0: Zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Bankanın güzeli.
16: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yeni

0: Pop,
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Pop müzik çalınan üst medeniyet seviyesinde bir radyo kanalı ve Türkiye'den çok biz dinleniyoruz. Ya playlistlerimiz, şarkı seçimlerimiz inanılmaz ya da ben... Bay J olarak ben bir etkim olduğuma inanıyorum sevilmemizde. Çünkü ben sevilen biriyim. Sor ama neden seviyorsun Bay J'yi diye cevap veremez kimse. Çünkü bir yandan asla söylenmeyecek şeyler de söylüyorum yayında. Eğer beni konuştuklarım için sevdiğini söylerse anlattıklarıma katılıyor, beni onaylıyor gibi görünmek istemeyecek. Anladın? Çok tatlı bir adam deyip geçerler genelde. Sempatik birisi. Yakışıklı değilsin demenin Latincesi biliyorsunuz değil mi? Sempatik. Sempatikus. Ay Meltem, çocuk nasıl yakışıklı mı? Ya çok sempatik biri. Hadi ya. Sempatiyle göz banyosu olmuyor ki.
1: Kadın erkek eşitliğine inanıyor musun Bahçe?
0: İnanıyorum ama uygulamıyorum. Karımın benden üstün olduğunu kabul ederek... Daha doğrusu kadınların erkeklerden üstün olduğunu kabul ederek... Karşı cinsle olan münasebetlerimde bir kasisi ortadan kaldırmış oluyorum. Bu kadar basit. Hayır... Ben senden üstünüm diyerek elime ne geçecek, sap gibi dolaşacağım ortalıkta. Öteki şu anda hayatımda kendisinin benden üstün olduğunu düşündüğümü düşünen, beni seven bir kadın var. Hayır, bakın kadın erkek eşitliğinin hep kadının aleyhinde olduğu varsayılır. Bu yüzden kadını yükseltip yükseltip erkeğe eşitlemek gibi bir çaba görürsünüz genel olarak. Oysa ki ben kişisel tecrübelerimle söylüyorum. Kadınların eşit olmak gibi bir arzusu yok. Eşitliğin bozulmasını ve terazinin ağır tarafı olmak istiyorlar. Evet. Ve bence öylelerdi. Ya yapmayın millet. Ben bir kızı beğendim diye zamanında 6 ay boyunca Şaşkın Bakkal'dan Bahçeşehir'e arabayla evine bıraktım her gün. Arabayı satarken taksiden çıkma diye sattım. Ben şu sonuçtayım. Bir kadınla ilişkisi olan bir erkek bir noktada artık neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunu kenara bırakıyor. Bak 50 bak 55 yaşımda 3. evliliğimde bugün karım beni hiçbir sebep olmamasına rağmen azarladığında artık bunu mesele haline getirmeyecek kadar büyüdüm ben. Abi oldum. Büyüdüm ben, abi oldum.
1: Bayce, cinsiyet ayrımcı şakalar mı bunlar Bayce?
0: Evet evet ama pozitif ayrımcılık. Yani kadının üstün olduğunu savunduğum bir segment yaptım. Bu yine bakın bugün yayından sonra hiçbir erkek bana mesaj yazıp Bayce biz erkekleri niye bu kadar ezdin diye piklenmeyecek. Umurlarında bile değil. Bakınız cümlelerimi bir matematik mühendisliği bilgeliğiyle tasarlıyorum. Söylesenize hangi kadın az önce anlattıklarımdan rahatsız olup bana sitem edebilir? Allah canını almasın Bayce. Biz üstün falan değiliz. Sen eziksin. Diye şikayet mesajı kim yazacak? Benim sistemimin güzelliği burada. Ben kadınları üstün ilan ettiğim anda kadınların bana kızması bile kendi içinde bir çelişkiye dönüşüyor. Anladın mı? Bahçe sen ne biçim adamsın? Kadınlar erkeklerden üstün değildir diye mesaj atsa bana ben de peki hayatım sen daha doğrusunu bilirsin falan diye. Üstün ırk olarak yine o haklı çıktı. Genç erkekler size hayat tecrübemden bir tavsiye vereyim. Kadınla tartışırken elinizde delil varsa saklayın onu, kullanmayın. Delilin olması hiçbir şey değiştirmez. Haklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Tartışmayı uzatacaksınız. Başka hiçbir anlama gelmiyor. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Kadın erkek eşitliği konusunda son derece demokratik, son derece çağdaş, son derece bilimsel görüşlerim var. Ama bunların hiçbirini evde uygulamıyorum. Çünkü bilim insanının da yaşayacağı bir şeyler var. Yani Einstein E eşittir MC kare dedi. Karısı MC küp dedi, boşandılar biliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Eylül Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye peş peşe meydana gelen gemi kazalarını konuşuyor. ntv.com.tr ile başlayalım. İstanbul Silivri açıklarında dün sabaha karşı iki ticari gemi çarpışmış, biri dakikalar içinde batmıştı. Alsu isimli gemiyle çarpışan Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemi 10 mürettebatıyla birlikte dakikalar içinde sulara gömüldü. Kazayla ilgili ön bilirkişi raporunda Alsu gözcülük kurallarını ihlal etti denildi. İdare tecrübesiz 3. kaptandaydı ifadesi yer aldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı geminin 6 personeli adliyeye sevk edildi. Girne'deki gemi faciasındaysa hayatını kaybedenlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 9 şüpheli 8 gün daha tutuklu kalacak. Hürriyet.com.tr'de yer alan haberin detayına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Geçelim Habertürk.com'a. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Sözcü.com.tr'deyiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan paylaşımlardaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek. MyNet.com'la devam edelim. Yurt dışına para aktarma iddiasıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in ifadesi yarın saat 16'da Ankara Adliyesi'nde alınacak. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski il jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı. Çiftin Doku'nun son görüldüğü köprüden tam da o dakikalarda geçti ve komutan yardımcısının eşinin valinin eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sabah.com.tr'ye bakalım. İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, bir işçi hayatını kaybetti. 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bizden Kral Müzik.

0: Otobüs.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem.
1: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı Lyon maçındaki olaylar disipline taşındı. UEFA, sarı lacivertli futbolcular Guendouzi ve Greenwood hakkında soruşturma başlattı. Beşiktaş transferin son gününü yerli takviyesiyle tamamladı. Siyah beyazlar Alanyaspor'dan Ümit Aktağ renklerine bağladı.

İyi akşamlar millet. Hepinize selamlar. Bay J ben. Burada Kral Pop Radyo frekansında mesaimin başındayım. Özellikle mesai kelimesini kullanıyorum. Çünkü bu yaptığım iş gerçekten ciddi bir zanaat. Değil mi kardeş? Yani beni dinleyen yüz binlerce, milyonlarca insandan tek birinin bile şu berbat geçen Perşembe gününün akşamında... Yani ben onların akşamını neşelendirip değiştirebilirsem ne mutlu bana. Ha? İyi ya da kötü yönde fark etmem ama değiştirmem lazım. Artık biliyor muyum? Ya ben sadece hayatınızda bir arıza, bir sapma yaratmaya çalışıyorum. Sıkıntıdan patlamayın diye. Anladın mı? Dünyayı kurtarma gibi bir misyonum yok neticede. Ya dün yayında bizim hanımın çantasının ne kadar kaotik, ne kadar dağınık olduğundan dert yanıyordum. Sonra aradı beni, acayip fırça attı bana. Alışığım problem. Bazen açık konuşacağım. İşime gelen yanları da var. Mesela akşamüstü aşkım başım feci ağrıyor diyorum. Çantamda 3 farklı ağrı kesici var diyor. Burnum akıyor diyorum. Hemen oradan mendil al diyor. Mesela Bodrum'dan İstanbul'a acil gitmem lazım. Çantadan low cost havayolu şirketlerine uçuş tarifesi broşürümü çıkartıyor. Mesela önüme koyacağım vizyon. Her şey var o çantada. Ama mesela ağrı kesiciyi bulmak için elimi karanlıkta çantanın dibine bir atıyorum. Böyle 7 tane farklı hap ambalajından. Çantanın içinde yanında erimiş bir ruj, üzerinde kadın saçları yapışmış, çiğnenip oraya bırakılmış sahte nane aromalı bir sakızla akraba. İğrenç! O karanlıkta ben ağrı kesiciyi diğerlerine nasıl ayırt edeceğim? Gözümü karartıp 7 hapın tamamını yuttum. Sonuç ne oldu diye soracak olursanız bir haftadır hamile kalmıyorum. Yani... Şimdi acayip inanılmaz hormonal gelgitlerim var. Ben anlatamam size. Gereksiz bir duygusal. Durup dururken ağlıyorsun. Geçen akşam bizim çocuklarla dışarı çıktık. Ya burada marinada lüks bir mekan.

geç saatte bir kız bana bariz bir şekilde yürüyor, tamam mı arkadaşlar? Böyle benim gibi karizmatik bir adam için çok nadir bir şey değil. Büyütmeyin. Oldukça çekiciyimdir ama karizma yani. Önemli olan gizli bir özellik.

0: ispat etmek ister misin dedi. Yüzüm alev alev kızardı.
1: Yalan söylüyorum.
0: Ya aslında ben kadınların peşinden koşmayı, o böyle flörtün ilk evrelerindeki o avcı modunu seviyorum. Yani üzerime aniden böyle bodoslama atlayan o rahat kadınlar bana hayatta eğlenceli gelmedi hiçbir zaman. Yani bazen sokakta öyle güzel bir kadınla karşılaşıyorum ki ben ölsem bu kadını hayatta tavlayamam. Umarım o bana bir hamle yapar diye de, bu da var. O ayrı. Mesela şu sosyal medyadaki milyon takipçili, ulaşılmaz böyle lüks storyler atan böyle yeni nesil sosyetik influencer, oyuncular falan bilmem ne. Tavlayabilir misin Bahçe diye sorsanız bana. Zannetmiyorum. Ben burada mikrofon başında şaka yapıyorum. Değil mi? Hepsiyle son derece seviyeli, mesafeli bir diyalogumuz var. Hepsi pırlanta gibi insanlar. Ama burada söylediğim her şeyin sadece bir sahne şovundan ibaret olduğunu bilmeleri. Belki karşı tarafta benden gerçek anlamda hoşlanmadığı etkisi. İnsan psikolojisi böyle. Seni istemeyen, sana pas vermeyen birinin gözünde daha kıymetli, daha gizemli görünmeye çalışmak gibi tehlikeli bir narsizm var. Ve her şey en başından bir daha başlıyor. İçinden çıkamıyorsun.

0: Cinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Klima deyince vatan.

0: Reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Pop, pop, kral pop. Vakıfbank

0: foodist.com.tr'de.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food East İstanbul başladı. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Food East İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

ilk perşembe akşamında harika bir enerjiyle yine mikrofon başında Bay J ben. Kral Pop Radyo frekansında Eylül ayının gelişiyle birlikte kitlenen trafikler var tabii. Mesela şimdi Eylül ayının başlangıcıyla her yerde trafik kilitleniyor. Mesela okul hazırlığı, okul alışverişi, bazı okullar başladı, uyum diyorlar. Ya ne uyum ya? Bizim zamanımızda uyum mu vardı? Uyduk. Uyduk, uyduk ona biz. Evet, yani trafik sıkıştıysa, yani Bodrum'da da sıkışık mesela trafik, İstanbul'da da sıkışık, İzmir'de de, Ankara'da da, Antalya'da da, Burdur'da bilmiyorum. Emin değilim, Burdur'da çok tıkalı olmayabilir trafik. Ama trafikte yan şeritteki biriyle kavga edip birbirinizi paralayıp dövüyorsanız, o sopayı yerine koyar mısınız? Ben rica ediyorum, bak çok büyük cezalar var artık. Hırsınızı almanın çok daha medeni, çok daha çağdaş yolları var. Plakayı kaydedin. İnternetten adını soyadını taratın. Kaba kuvvete karşı çok daha çocukça eğlenceli alternatifler sunmaya çalışıyor. Eğer bu akşam yanınızdaki o ısrarcı arkadaşınızın zoruyla beni ilk defa dinlemek için buradaysanız, bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Kendimi podyuma çıkarır gibi tanıtayım. Üçüncü evliliğinin 7. yılında. Oğlu daha geçen hafta üniversiteden mezun olmuş. Olgunluğunun zirvesinde. Son derece diri ve fırlama bir adamım. Abi yok, burası henüz o havalı kısım değil, dile kolay. 35 yıldır mikrofon başında kesintisiz şov sunan benim gibi kıdemli bir komedyen daha bu piyasaya gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Radyolarınızın sesini açıp biraz sabredin. Egomu

çıktı. Can alıcı bölüme daha gelmedim bile. Evet. Türkiye'nin yaşam savaşı vermeye yeterli ama en astronomik radyo sunucusu maaşını da... Evet. Size o gizli sirkin en büyük numarasını açıklıyorum. Burnumun üstünde uzaktan kumandayı dengede tutabiliyorum. Evet. Çorba kaşığı da göğsüme yapışıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz. Niye yapıştırıyorsunuz abi kaşıkları göğsünüze? Sıf yapışabiliyor diye. Bu arada bir elimi karnımda aşağı yukarı sallarken diğerini kafamda tersine daireler çizebilecek kadar inanılmaz motor fonksiyonlarım felaket iyi. Şimdi rahat bir pozisyon alın. Çünkü yer yer canınız yanana, karnınıza ağrılar girene kadar güleceksiniz. Çünkü sahnede Bay J'yi dinliyorsunuz. Burası benim sahnem. Buraya düştüğünüzü düşünüyorsanız... Nasıl düştük ya bu herifin programına? Zerre üzülmeyin. Tarihte İngilizler bir dönem ülkedeki bütün suçluları, azılı mahkumları sürgüne... O zamanlar sadece yerlilerin yaşadığı okyanusun öbür ucundaki o devasa adaya yollamışlardı. Avustralya. Suçlulardan oluşan bir toplum yaratma. Bakın o sürgün yeri bugün dünyanın en lüks, en çok turist çeken plajlarıyla yıkılıyor. Değil mi? Zamanında o İngiliz dükleri eminim içlerinden şöyle demişler. Alın bu ceza da onlara ders olsun. Ya ceza... Ödül bu. Ödül. Tabii ağaçlarından tropikal meyveler fışkıran, sahillerinde güzel kızların cirit attığı o cennet gibi adaya yollanan adamlar herhalde büyük bir pişmanlıkla ders alacak değillerdi. Bu arada kızların cirit atması derken lafın gelişi söylemiyorum. O ilk zamanlarda cirit atıyorlar. Avlanmak için ciritle. Peki sürekli kendi yakın çekim fotoğraflarını yani meşhur selfie, öz çekimleri profilinde üst üste paylaşan insanlar toplumda daha az seviliyormuş. Üzgünüm dostacı söyler. Maalesef bilimsel sonuç bu. Sürekli kendi yüzünü ön plana çıkaran tipler dışarıdan bakanlar tarafından son derece özgüvensiz, başarısız ve muhtaç olarak algılanıyormuş. Araştırma ekibi internette 900 farklı profili mercek altına almış. Altına hiçbir açıklama yazmadan. Sadece filtreli yüzünü paylaşan narsist tipler hakkında katılımcılar direkt şu iğneleyici yorumu söylüyor. Bu arkadaş kesinlikle ağır bir ego problemi yaşıyor. Sürekli beğeni toplamak için millete yalvarıyor. Bu muhtaç halde bile. Kısacası günde 5 kere selfie çekip o storyleri ardı ardına patlatanlar aslında ruhsal olarak en dipte olan yalnızlıktan ölen insanlarmış. Haberiniz olsun. Kendi kendinizi kandırmayı bırakın. Bence çok normal. Yapılabilir bir şey. Yani evet bundan sonra yapmayacağım belki ama şu ana kadar yaptıklarımdan pişman değilim.

herkesin bu kadar lüks müşterisi olsa ya. Vallahi billahi bak. Yani Kral Pop Radyo frekansında en iyi Türkçe pop müziği dinlemek ve bizzat beni seçmek vizyonunuzun ne kadar yüksek olduğunu gösterir. İlk bakışta klas insanlara benziyorsunuz. Yani klas derken kast sisteminin en üst basamağı anlamında söylüyorum. Şu yaşadığımız toplumda gizli bir kast sistemi olsaydı, olmadığını iddia eden var mı bilmiyorum ama eğer var ya, biz tepedeki lüks locada oturuyor olurdunuz dinleyicilerim. Evet. Siz orada gerçek elittik, gerçek klas ne biliyor musunuz? Evde kendi kendinizeyken, odada yapayalnızsınız, yanlışlıkla gaz çıkardıktan sonra havaya bakıp kendi kendinizden özür dilediğiniz zaman. Pardon diye. İşte bak, en yüksek elitlik seviyesi bu. Bak, terbiyeye bak. Dostlar, biliyorum perşembe akşamı olunca hafta sonu rehaveti şimdiden çöktü üzerinize ama lütfen gece mekanlarında eğlenirken dozunu kaçırmayın işin. Yani şu sosyal medyadaki narsist tiplerin özendiği o zararlı alışkanlıklardan, o bağımlılık yaratan şeylerden uzak durun abicim. Neymiş? Hayatın ağır yükünü geçici olarak hafifletiyor. Bugüne kadar o zararlı şeylerin hayatına zerre faydasını gören tek bir kul oldu mu şu dünyada ya? Gerçekten yani bir gün biri çıkıp da medyaya şöyle bir yazınca, iyi günler, ben o bağımlılıklarım sayesinde bütün borçlarımı ödedim, hayata bakışım değişti, çok güzel bir sevgilim var. Hayır abi. Tam aksine her şeyini kaybediyorsun. Sistem seni eğliyor. Benim bu hayattaki tecrübem net. Yaşam kalitenizi düşürecek, sağlığınızı bozacak her türlü saçma sapan alışkanlıktan koşarak kaçın kardeş. Ben de söylüyorum. Çikolatalı gofret dahil. Çikolatalı gofret lobisi topuğuma sıktıracak. Biliyorum ama umurumda bile değil, biliyor musunuz? Ben çocukken biz çok mütevazi şartlarda büyüdük abi. Maddi olarak öyle paraya para diyen bir aile değildik. Peder memurdu neticede. Yani bize hep memur olduğunu söyledi. Meğer paraya para demiyormuş. Müthiş bir para biriktirmiş. 53 yaşımda ev aldım ben. 53 yaşıma kadar kıt kanaat. Annem bütçe tasarrufu olsun diye bana sürekli ablamın pantolonlarını giydirirdi. Ya kız gibi duruyor. Ya durmuyor. Dizler aşınmış. Fermuar kısmı o kadar yukarıda, o kadar bozuk tasarlanmış ki sokakta burnumu silmek için mendil ararken her seferde o fermuarı açmak, burnumu silmek zorunda. Rezillik. Adım garibe çıkmış. Çırak Osman diye çağırıyorlardı. Yılbaşlarında evimizi süsleyecek öyle lüks çam ağaçlarımız, ışıklarımız falan yoktu. Bütün aile televizyonun karşısına geçip büyük babamın hapşırıp takma dişlerini fırlatmasını bekledi. Eğlencemiz buydu. Eğlencemiz buydu. Neyse, içinizi karartmayayım. Geçen gün magazinde gördüm. Bizim kilolu komedyen çocuklardan biri. Tam bıçak altına yatıp mide küçültme ameliyatı olacak. Ama son saniyede karısı ağlayarak kapıya dayanmış. Lütfen yapma aşkım, içimde kötü bir his var. Doğacak çocuğumuzun hatırına vazgeçti ve adam da operasyonu iptal etmiş. Ne oldu şimdi? O devasa cüsseyle, o yani daha mı sağlıklı bir baba? Yani ben açık konuşayım beyler. Ben hayatımdaki kadınları dinleme konusunda her zaman acayip uysal, pısırık bir erkek oldum. Ne derlerse tamam hayatım deyip geçtim. Çünkü ev içi psikolojik terörden nefret ediyorum. Yani yanlışlıkla benim verdiğim bir karar ters gider. Hayat bana zindan olur. Yıllar boyunca. Zindan. Tüm sorumluluğu önden eşime ciro ediyorum. Çakallık ederek kafa rahat. Ama konu sağlıkla, o gelecekle ilgili hayati bir viraj olunca ömür boyu aynı yastığa baş koyacağın, değil mi? Ya, sezgilerine güvenmekten başka çareniz kalmıyor. Neticede o monarşiye boyun eğeceksin. Kardeş.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: 7 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda FİBA Bank'a garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Volkswagen

0: Ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Logo yazılımın

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar FMB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FMB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: çok zengin ha. Ve?
1: Mehmet'imiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
3: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin ya anne.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve.

Merhaba millet, iyi akşamlar diliyorum. Bu programı sadece sizin için sunmuyorum abicim. Ben söyleyeyim, dürüst olayım. Çünkü son, yani çok kilo aldım bir dönem ve bunun acısını spor salonunda bacaklarımdan niye çıkardım? Bana feci adaletsiz geldi. Yani benim lüks restoranlarda yediğim o lezzetli burgerlerin, pizzaların yağlı yağlı milkshake'leri suçunu niye bacağım ödesin? Dudağımla yedim, dudağımla konuşarak vermeye çalışıyorum. Burada yayında, anlatabiliyor muyum? Çenem patlayana kadar mikrofon başında konuşmaya karar verdim. Dikkat ediyor musunuz son dönemde ne kadar uzun anonslarım? 28 dakikalık program 34 dakikaya çıktı. Çok konuşuyorum. Bu yüzden zaman zaman söylediklerim içinde hiçbir mantık, hiçbir anlam olmayabilir. Ben sadece kilo vermeye çalışıyorum. Ama etrafınızdaki kabul edin. Birçok insan sözü meclisten dışarı sabahtan akşama kadar bomboş zırva zırva şeyler konuşuyor. Kulağınızı alçıya alıyor. Hiç olmazsa beni yıllardır tanıyorsunuz.

tarzımı biliyorsunuz. Zarar gelmeyeceğini biliyorsunuz benden. Evet, yeni ve geliştirilmiş formülüyle Bay J. Şimdi tam size göre. Yeni neslin radyo şovmeni. Şu genç tüketicileri kandırmak için reklamcılar her dönem aynı şeyi yapıyorlar. Eski miadı dolmuş, fazla bir önemi kalmamış malların satışını ambalaj değiştirip, rengini farklılaştırıp ateşlemeye çalışıyorlar. Benim öyle sahte taktiklere hiçbir zaman ihtiyacım olmadı ki. Bu akşamki programım en az 80 yıl boyunca dinleyiciye her zaman taze, her zaman jilet gibi görünecek şekilde tasarlanıyor zaten. Yeni neslin asıl seçimi burası. Reklamcı kardeş. Evet. Senin o satmaya çalıştığın ürün geçen 100 yılda üretilmeye başlandı. Ben kendimi update ediyorum. Zaten bir şekilde satıyor. Değil mi? Yani bu saatten sonra gençlerin birdenbire bunun tamamen kendi nesilleri için üretilmiş özel formüllü bir deterjan olacağına inanmasını bekleyemezsin. Yemezler artık. Z kuşağı çok fena. Zehir gibiler. Tek çalışmak istemiyorlar. Neyse ne millet. Kral Pop Radyo'da yayın biliyorsunuz Türkçe pop müziğin kralıyız zaten. Mikrofon başındaki Bağcay ile sürüyor. Şey size dost meclisinde geyiğini yapmalık biraz şirin, biraz da asap bozucu bir haber aktarayım. İngiltere'de bir kasabalardan birinde yaşayan bir aile çocukların hepsine farkında olmadan, bayağı farkında olarak yani bence, en ünlü lüks parfüm markalarının isimlerini vermişler. Çift bilerek ve isteyerek parfüm adları koymadıklarına dair yemin billah ediyorlar ama öyle bence. Yeni doğan kızların adı Dior. Diğer çocukların isimleri Angel, diğerininki Klein. Bu çift, üçüncü çocukları Dior doğduktan sonra ne yaptıklarını aniden fark etmişler. Tamamen bir tesadüf, şans eseri. Ya böyle yalan söylenmez ya. Ya ben söylüyorum size, ben söylüyorum. Oğlum, siber dünyadan, platform dizilerinde her saniye gizli reklam sızdırıyorlar abi. O filmlerde her 25 karede bir gözünde gizlice bir parfüm şişesi geçiyor. Bak, yoksa bir insan neden çocuğuna Dior adını versin? Dior ne diyor? Henüz konuşmuyor abisi. Bu arada yeni doğan bebeğin adı Dior olabilir ancak bebeğin altındaki bezi temizlerken çok şahane kokular geleceğini düşünmesinler. Perşembe gecesine vardık. Bu harika 8 anonsluk maratonun sonuna geldik. Çeneme, parfüm teorime. Bu akışa ortak olduğunuz için yine hepinize çok teşekkür ederim. Kulağınıza, yüreğinize sağlık. Mikrofon başından Bay J'den bugünlük bu kadar.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve

güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: kullanma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.